0: Markaz Radyosu'da.
1: Sangama ustaları.
2: Tarsa çabuksunuz. Malik çalıveriydim. Şimdi bir tanarsa. Sanatkor çıkı yaptı. Kamera tuttu. Karsak suraş uyan. Bana Petrasyan konsertlerde kurçuyla parda uçuruşu bulan karsaya bu gitadı. Bu sanatçı dikrasya bugün karsaya. Çocuğun gelişi oluyordu. Bırakız. Maşinle karasan. Bilesin ne kadar karsaya alıştı. Zeyşiliden çıksam bırakız. Dip koysam karsaya alıştı. Değil mi? İlhamım hava ilanı. Kırp giletken gelip lan tabrikliyemiz. Hiç kaçan yüzüyleden kulgu tabasım. Aramasın. Hani indim özüm tanıştırsam, Respublika'da bulup ötken kısıkçı ve aşkışıyla kuruklar oldu. Üçüncü oranını aldım. Özü o konkursu üç kişi katlaştı. Rahmetli. Yaşay. Endip dener seni, köpçülük bana okşatadı. Kaç sanat kurgu okşayım ben? 30 yıl şimdi. Armani? Ya, Anvar Sanayim. Ya, köpçülük bir mesele bulup oluyor. Bana İlhan Farmanov okşatçı. Koçlar, ıskalan, rası kelişken diye. Bollanın içinde kısıkçı bulamadıkken, şok bolladan bu mu? Kesin ki. Şubala bana bir tane sakı veririz. Ki o. Ya sen bir bana durur öyle mi? Özmeyi durur mu Ahmet'e? Ki. Otin ne var sana?
3: Asadullah.
2: Asadullah, maladis. İsmin ki?
3: Sarhocay.
2: Maladis. Uylanıyor musun?
3: Yok.
2: Ne var ki uylanmadın?
3: Şarait yok.
2: Şarait yok. Maladis. Sana kanakı kızın yok adı. Orruğu mu, semiz mi?
3: Lübay.
2: Maladis, Lüboya. Maladis. Şimdi şu bolanın bütün organizmini şiiri tarifleyiniz. Kalk karab dur. İnsanın birinci konu dediğin çok hayırlı. Bu yüzü çekilmesi. Koca tılı da başarı. Demek boşladı. Bana katta başarı. Tepe taraf peşana. Pastıda kora koçlar. Kolup gitmesin soçlar. Şimdi karab durun ya. Navbat geldi burunga. Bu iki teşik kulak. İki çekkede kulak. Bana katta ikide bit. Sakol. Böyle o halin et. Bu ikide kuzlar şirik, tepe pasları kiprik. Bu katta teşik ağız, içide tıldır yolgız, terilgen kator dişler, üstüde lablar işler. Cağdan pastı boyundur, kayrılmasa kıyındır. Yelkeden düştük kolge, kaytamız orka yolge. Aytarız neye gerek? Çünkü bu yerde kukrak. Bundan pastı bu korun, içide samsa, biştek kız, norun. Bana yetipam geldik. Ya oylamayın, bu hali kindik. Paska tuşamız, ciddi. Paska tuşamız, ciddi. Bu albatta panca. Paska tuşup gittik anca. Urun bakın her kança, bana bu ikide tayok değiledi ki ayak. Yapını kıskası tügül, aytilmagani ne mi?
3: Bülbül.
2: Maladis, bülbül.
0: Sangoma ustaları.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda
1: kuz.

0: parça buldum. Ey gül, ey gül, unuttun mu ya ki bütkün? Kaylarda siz birinci sevgim, köksümde çok sunmay kelyapti. Gapim olmaz bu qaysar ko'nglim, boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.
1: Sevimli taronalar non-stop aynan bizning to'lqinda.

0: Podcast Radyosu'da. Bildirgiç.
1: Bir adam çölde sıkılıp çankaklıydı oturup yer kovlasa humce topu alıptı. İş kalasa içiden tutun çıkıptı. Va avaz. Abinengizge muntazirman. Siz kimsiz? Men cinman. Tıla tıla giyini. Ah, men uyga barışını kaklayman. Student bozengiz priznoyiz bozsa avtobüse getemez. Yok, tez barışını kaklayman, tez. Cüdeyim tez mi? Taksi!

0: Azaklardım, afsus, gel vaktim yok. Ha ha, vaktim yok. Rımmak canı kıdırışım gerek. Cezimon hani barbı bakışım gerek. Yağı dostum, cezimonu kayırdı. Aklas, boğmak için ben, onu da ben bilmedim. Barbı topumun, cezimonu, cezimonu. Bugün hemen üstüne yazarken, yazı çıkart etken eken Nasırdır'ın işe arayıp koptu. Ne bu şey hangıraydı? Ya ki bu işe basa bu hangıraydı. Et koyun eşe, ökünç hangıramaz. Ake, ben işe atılını bilmesem. Kana kadar heyvan basa bu hangıraydı. Ake, cevattı hangıramayın diye miymek? Ökünç hangırayın kursam yazıp bu şeyin doğula koyma. Keçiriz, ake. İşe, işe ankorken de ake, hararken de indi diye başkanım.
1: Hangi ama? Usteleri.

Olum keçe, hicranlarga tolum keçe. Köz öngümde humar közleri. Yağmur yağar yollar işsiz. Ketayapman yine sensiz. Hayalimde seni sözlerin. Bahar çağı solum keçe, hicranlarga tolum keçe.

0: Podcast Radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Bizda o'sha Talsapetam Shopirkonda joylashgan. Bizda rus tili darsi ham, fransuz tili darsi ham hammasi o'zbek tilida o'tiraldi. Hammasi tushunarli bo'lardi. Domlalarimiz zo'r, juda bizani qiynamas edi. Rus tili darsi bo'lsa ham domlamiz shunda kirib, "Zdravstvuyte, bachalar." Biz ham "Zdravstvuyte, domlo." "Segodne kidijur." Kito dijur demak, kidijur. Ki degani tojikchada, o'zbekchada kim degani, urushchada kito deganda aralashib ketgan bizda. O'zbekcha, tojikcha, urushcha, fransuz tili darsi ham shunaqa o'tilardi. "Bonjour, metr." "Bonjour, metr." O'tiringlar, bachalar. Kidijur deb qo'yadi u ham. Ketaveradi fransuzcha ham. Endi ruschani yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdim. Birinchi kurs o'qiyapmiz. Domlamiz hamma bilan bir-bir tanishyapti. Navbat menga keldi. "Stan" dedi. Turdim. "Atkuda" dedi. "Buxoro" dedim. "Kak zavut" dedi. Imiya desa to'shni bilardim. O'tmaganmizda boshqasini. Yonimda bir vodiylik kursdoshim bor edi. "Nima deyaptilar domlar? Nimani so'rayaptilar?" desam, "Sizlarda qanaqa zavut bor deb so'rayapti" dedi. Aytdim, "Unas, xilob zavut" dedim. "Chuo" dedi. "Xilob zavut" desam, "Video tushuda" dedi. "Ya domlar, rostdan bitta xilob zavut bor" dedim. "Video tushuda" dedi, "artist" dedi. Darsdan chiqarib yubordi. Tushuntira olmadim. Keyin aytdim, "Endi urushchani o'rganmasam bo'lmaydi" dedim. Ko'chada ko'rgan odam bilan urushcha gaplashib ketaverdim. Bir kun trolleybusda ketyapman, bir chet ellik odam, o'zi ham oppoq, nihoyatda oppoq, faqat tishi. Chet ellikda. "Haligidan endi sen qayerdansan?" deb tanishmoqchi bo'lib so'rashdim. Sekin borib, "Vigide" dedim. "Sen yazdes" dedi. "Net, vigide. Siz qayerdan kelgansiz?" demoqchimanda. "Sen yazdes" dedi. "Net, vigide." Desam u ham meni tushundi. "Te student?" "Da, da" dedim. "Gide ti uchisa" dedi. "Madaniyat institutining urushchasini bilmayman." "Nima deyishni bilmay shart o'zimcha qisqartirdim u. Tashmi" dedim. Desam, "O, meditsinskiy institut." "Net, madaniyat" dedi. Lekin madaniyat institutini o'qidim, ruschani zo'r o'rgandim. Akam ruschani bilmadi. Men sotdim. Haligilar ko'rmagan ekan. "Nikotteri spalchki, nikotteri bispalchki" dedi. Akam nima deyapti dedi. Men aytdim, "Buni nimaga chupi bor bir xilida, bir xilida chupi yo'q" deyapti. Desam, keyin tushuntirdi. "Mana bu chupi bor-ku, erkagi. Mana bu chupi yo'q-ku, urg'oqchisi. Mana aytibdi-da, kishmish spalchki, kishmish samiz, bispalchki samka, obobudi damka." Hala bir yaqin damka.
0: Hangoma ustalari.

L, A, Y, L, O. Beşte harf. T, U, R, D, I, H, A, N. Üçte harf ortakça değil. Turdu hanını hanın yaptı, siz turdu kaladı. Turdu nümasın yaman turdunu. Barvah turdu, hizmetke şey turdu.

bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi? Yo'q, xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: Internet Spa, DJ Ismail. DJ Ismail.
1: Do you want to enjoy?
2: Yürüme koçum!
1: Just dig my house and move like me. Rhythm house and like me. Do you want to enjoy?
2: Yürüme koçum!
1: Do you want to enjoy?
2: Yürüme koçum!
1: Do you want to enjoy?
3: Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum!
2: Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Kim tutar seni?